good morning, good morning, good morning, good morning. Ay, gergele bu hala müzik yok mu na te hot mana. Müzik yok mu na te. Kapı bana yağı çeyip lan. Çöre katsa ve gele mas panin ke baksama matlera.